0: What?
1: Neyzen, Ayca.
2: He? Whoever.
1: Hala bir de bakın away.
2: If a dig. You may not low.
1: Not wow.
2: Bu ne bir cepol bile?
1: Wow. Ayca kefokun da ki cepol bile.